0: Sen tam yapacaksın.
1: Alo, ya tamam. Bir şey öyle bir şey söyleyecek derken o bu öyle konser derken dilin az yana uzman gibi.
0: Ya tamam. Bir şey
1: öyle bir şey. Olur, tamam. Bir şey

Abi radyoyu sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz. Sağ ol sensiz

0: 160-170. Fazlası 164. 164 total parayı bir sen 168 bin evli yine de kadar 164 ödeydik. 164
1: geldi.

0: Sonra bence tatlısı Andrew Walker Sanger Sanka Tolan.
1: Evet, Sanger Sanger.

0: Ben rekomasyon sunarıyla buradan da bir fırsat olsun. Bir fırsat etsiz ki. Bir fırsat etsiz ki. Bir fırsat etsiz ki. Bir fırsat etsiz ki.
1: Centrale 217, vous répondez 2, place commerce. Pour l'ambulance d'opération, le numéro PPG pour le Kenwood, en intervention 67-13 et 4-3, commandement 4.

Kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru, kesek yavru

0: There's no sense in sound that. Yerden alıyoruz. Kampanya süre ediyoruz. Sayın Asif Ali Kayseri uydalar olmasına kapatılır. Sağ olun.
1: Sözlerken aslında bir tavsiye düzeltti.

Mesafe Aralıkları'nı yaratarsan, aynen ciddi geliyor. Mesafe Aralıkları'nı sanki.

0: Ankara Gümrük lütfen.
1: Herkese sefer Emine lütfen sanfer.
0: Lütfen sosyal teyit sakın.
1: Send out the minute for help.